Terceri beni bir mayla da tak otuz bir. Terceri ne? Yekti. Sok kura ya da uçatalay. Sok kura. Bir hasu. Bir duka. Bir fila. Sok kura. Kira bana. Ya sakzar masalay. Tüm ama. Tüm baba bacı. O sene de mayla da bana. Mamatre ödüyor. Mamatre ödüyor.